0: Evet, sen de şey varmış.
1: Sen de şey.
0: Tien, tien.
1: 10-4-17-24.
0: 11-33, dispatch. 11-33. 10-10, signal on. 10-4-17-24.